ile kasi moeng se ta go rantse kae ka re e go fikisela a bohashi e emisoro provinciale ya Gaza nkare le o heta ba e go fikisela matimo ya siku ya mahlweni ko go nabelela boengisete dinene.